0: Medicina ve Çetre Sosyal Şubes Mucizmel diye bir karakon kudur aşın ismi Şur Moritanya Mucizmel ama başlık eziyin Radyatör Vahdi Vahdi
1: Vos chansons préférées, toute la journée ?